0: XFM. There is no other choice.
1: No other choice.
2: No!

sound.

en iyi plajı, en çılgın partisiyle birleşti. Girne'nin o meşhur eğlence vizyonu Merit kalitesiyle iskeleye taşındı. İskelede eğlence şimdi yeniden şekilleniyor. Merit Royal Gardens Otel bünyesinde açılan Zaya Coastal Club'da eğlence gündüz başlıyor. Adanın en dikkat çeken beach club'ında güneşin ve denizin tadını çıkar. İstersen hiç hız kesmeden akşamın çılgın açık hava partilerine ve DJ performanslarına ortak ol. Gündüz muhteşem bir beach, gece sınır tanımayan bir kulüp. Deniz kenarında, gökyüzünün altında kesintisiz eğlence. Yerinizi şimdiden ayırtın. 0533 887 40 çift 0. Zaya Coastal Club. Good morning.

0: sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Buff & Bloom 7 yaşında. Dev indirim başladı. 15-20 Temmuz tarihlerinde tüm kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde net %50 indirim. Makyaj, cilt bakımı, saç bakımı ve çok daha fazlası yarı fiyatına. Sizi en yakın Buff & Bloom şubesine bekliyoruz.
2: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Vento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti birlikte deneyimleyelim.
3: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
4: İKAS Süpermarket.
5: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
6: Bugünün doğru yatırımı, yarının kazancı. Esentepe'de yükselen Kayın Business Park'ta satılık, ticari dükkan ve ofis fırsatlarını kaçırmayın. Prestijli iş hayatı ve güçlü yatırım için şimdi Kayın Business Park. 0539 125 70 70.
7: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA. 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.
1: Wanna wake up? Set your clock and keep your radio locked.
2: All of Cyprus wakes up with Dance FM Mornings.
1: It's Dance FM Morning. The best way to wake

0: ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
1: Bike, always be with you.
2: Yaz geldi. Şimdi yenilenme zamanı. Tatil mi planlıyorsunuz? Evinizi mi yenileyeceksiniz? Düğün hazırlıkları mı başladı? Niarist Bank yaz kredisi yanınızda. %4.08'den başlayan faiz oranları, 72 aya varan vade seçenekleri, hızlı onay, kolay başvuru. Hayallerinizi ertelemeyin, yaza rahat girin. Niarist Bank, hayatın her anında yol arkadaşınız.

Zenith Royal Gardens Otel bünyesinde açılan Zaya Coastal Club'da eğlence gündüz başlıyor. Adanın en dikkat çeken beach club'ında güneşin ve denizin tadını çıkar. İstersen hiç hız kesmeden akşamın çılgın açık hava partilerine ve DJ performanslarına ortak ol. Gündüz muhteşem bir beach, gece sınır tanımayan bir kulüp. Deniz kenarında, gökyüzünün altında kesintisiz eğlence. Yerinizi şimdiden ayırtın. 0533 887 40 çift 0. Zaya Coastal Club.

0: Reklam.
1: Hadise konseri 18 Temmuz Cumartesi Girne Rocks Otel'de. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
0: Buff & Bloom 7 yaşında. Dev indirim başladı. 15-20 Temmuz tarihlerinde tüm kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde net %50 indirim. Makyaj, cilt bakımı, saç bakımı ve çok daha fazlası yarı fiyatına. Size en yakın

0: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
2: Bugünün doğru yatırımı yarının kazancı. Esentepe'de yükselen Kayın Business Park'ta satılık, ticari dükkan ve ofis fırsatlarını kaçırmayın. Prestijli iş hayatı ve güçlü yatırım için şimdi Kayın Business Park. 0539 125 70 70.

0: on socials. For reservations and info, call us 533-843-9068. The Midsummer Ball.
1: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA. 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.
2: Keep it locked for Fresh Dance FM.

Korinyum'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Korinyum ayrıcalığının tadını çıkarın. The voice, the sound, the soul of your music. Release the sound. Dance FM, the rhythm of Cyprus. You're

0: biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concorde Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Vento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concorde Tower Otel'e gelin. Lezzeti

hayatı ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta, hayata karşı en güçlü kalkanınız.

0: reklam.
1: Hadise konseri 18 Temmuz Cumartesi Girne Rocks Otel'de. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Bugünün doğru yatırımı yarının kazancı. Esentepe'de yükselen Kayın Business Park'ta satılık, ticari dükkan ve ofis fırsatlarını kaçırmayın. Prestijli iş hayatı ve güçlü yatırım için şimdi Kayın Business Park. 0539 125 70 70.
2: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA, 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.
3: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 1888. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.

0: Sama Bowl.
1: İKA Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA
2: Süpermarket. Dance FM. Sorry guys. No competition. Just strictly dance.

0: haber, gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Buffen Bloom 7 yaşında. Dev indirim başladı. 15-20 Temmuz tarihlerinde tüm kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde net %50 indirim. Makyaj, cilt bakımı, saç bakımı ve çok daha fazlası yarı fiyatına. Sizi en yakın Buffen Bloom şubesine bekliyoruz.
2: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Vento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti birlikte deneyimleyelim.
0: Bugünün doğru yatırımı, yarının kazancı. Esentepe'de yükselen Kayın Business Park'ta satılık, ticari dükkan ve ofis fırsatlarını kaçırmayın. Prestijli iş hayatı ve güçlü yatırım için şimdi Kayın Business Park. 0539 125 70 70.

FM.

0: Summer Pool.
1: İKA Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl, büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi.
2: İKA Süpermarket.
1: Adanın en iyi plajı, en çılgın partisiyle birleşti. Girne'nin o meşhur eğlence vizyonu Merit kalitesiyle İskele'ye taşındı. İskele'de eğlence şimdi yeniden şekilleniyor. Merit Royal Gardens Otel bünyesinde açılan Zaya Coastal Club'da eğlence gündüz başlıyor. Adanın en dikkat çeken beach club'ında güneşin ve denizin tadını çıkar. İstersen hiç hız kesmeden akşamın çılgın açık hava partilerine ve DJ performanslarına ortak ol. Gündüz muhteşem bir beach, gece sınır tanımayan bir kulüp. Deniz kenarında, gökyüzünün altında kesintisiz eğlence. Yerinizi şimdiden ayırtın. 0533 887 40 çift 0. Zaya Coastal Club.
3: Music is the answer.
4: That's why we are growing bigger every day.
3: Dance FM.
4: Spread the word.

FM.

0: Reklam.
1: Hadise konseri 18 Temmuz Cumartesi Girne Rocks Otel'de. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.
0: Buff and Bloom 7.

Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik. Kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 1888. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.

0: Korinyum'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Korinyum ayrıcalığının tadını çıkarın.
1: Music is the answer.
2: That's why we are growing bigger every day.
1: Dance FM.
2: Spread the word.

biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

0: çılgın partisiyle birleşti. Yine'nin o meşhur eğlence vizyonu Merit kalitesiyle iskeleye taşındı. İskelede eğlence şimdi yeniden şekilleniyor. Merit Royal Gardens Otel bünyesinde açılan Zaya Coastal Club'da eğlence gündüz başlıyor. Adanın en dikkat çeken beach club'ında güneşin ve denizin tadını çıkar. İstersen hiç hız kesmeden akşamın çılgın açık hava partilerine ve DJ performanslarına ortak ol. Gündüz muhteşem bir beach, gece sınır tanımayan bir kulüp. Deniz kenarında, gökyüzünün altında kesintisiz eğlence. Yerinizi şimdiden ayırtın. 0533 887 40 çift 0. Zaya Coastal Club.
1: Working, driving, running, or flying. Whatever you do, take the sound with you. Release the sound. Dance FM. We will.

0: Estel yeni müzik listesini sundu. Dance FM creates the sound of tomorrow.
1: Brand new music.
0: Dance FM's new music list.
1: New music list.
0: Where the music comes first.
2: Where the music comes first.
3: Vestel indirim şenliği devam ediyor. Büyük indirimler Vestel'de sizi bekliyor. Vestel Kıbrıs'ta klimalardan televizyonlara, buzdolabından çamaşır makinesine, kurutma makinesinden bulaşık makinesine kadar tüm elektronik ev aletlerinde muhteşem kampanya. Hemen Vestel Kıbrıs mağazalarına gelin, büyük indirimlerden siz de faydalanın.

0: Don't go away. We'll be right back after this.
1: Reklam.
2: Hadise konseri 18 Temmuz Cumartesi Girne Rocks Otel'de. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Bento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada Steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti birlikte deneyimleyelim.
4: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Atener Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
1: Bugünün doğru yatırımı yarının kazancı. Esentepe'de yükselen Kayın Business Park'ta satılık, ticari dükkan ve ofis fırsatlarını kaçırmayın. Prestijli iş hayatı ve güçlü yatırım için şimdi Kayın Business Park. 0539 125 70 70.
2: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA, 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310. Hayatın ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta, hayata karşı en güçlü kalkanınız.

0: Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesi'ne başvurun. Niarist Hayat Sigorta. Bugün ve yarın.

Hayatın ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta, hayata karşı en güçlü kalkanın.

FM.

0: biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: İKA Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi.
2: İKAS Süpermarket.
3: Buff & Bloom 7 yaşında. Dev indirim başladı. 15-20 Temmuz tarihlerinde tüm kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde net %50 indirim. Makyaj, cilt bakımı, saç bakımı ve çok daha fazlası yarattı.

0: Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Buff & Bloom 7 yaşında. Dev indirim başladı. 15-20 Temmuz tarihlerinde tüm kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde net %50 indirim. Makyaj, cilt bakımı, saç bakımı ve çok daha fazlası yarı fiyatına. Sizi en yakın Buff & Bloom şubesine bekliyoruz.
2: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Vento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti birlikte deneyimleyelim.
3: Niarist Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niarist Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niarist mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niarist Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek.

0: Sama Bol.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla an

hayatın ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta, hayata karşı en güçlü kalkanınız.

0: Dance FM breaks all the rules.
1: Music.
2: Music.
3: One for cover.

0: Reklam.
1: Hadise konseri 18 Temmuz Cumartesi Girne Rocks Otel'de. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın, ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA, 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv showroomlarında. Telefon 0533 866 1310.
3: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

0: doğru yatırımı yarının kazancı. Esentepe'de yükselen Kayın Business Park'ta satılık, ticari dükkan ve ofis fırsatlarını kaçırmayın. Prestijli iş hayatı ve güçlü yatırım için şimdi Kayın Business Park. 0539 125 70 70.
1: Sound with you. Release the sound. Dance FM.

Brought to you by Corinium. Hot Mix. Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın. Working, driving, running, or flying. Whatever you do, take the sound with you. Release the sound. Dance FM.

0: Haber, gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Mimosa Beach Otel'in yepyeni teras balık restoranı hizmetinizde. Denizin taptaze lezzetleri şık bir atmosferde sizinle. Eşsiz deniz manzarası ve seçkin balık menüsüyle unutulmaz akşamların yeni adresi, lezzetin denizle buluştuğu yer. Mimosa Teras Balık Restoranı. Sevdiklerinizle özel bir akşam için şimdi rezervasyon yapın. 0392 378 8168.

0: Adanın en iyi plajı, en çılgın partisiyle birleşti. Girne'nin o meşhur eğlence vizyonu Merit kalitesiyle İskele'ye taşındı. İskele'de eğlence şimdi yeniden şekilleniyor. Merit Royal Gardens Otel bünyesinde açılan Zaya Coastal Club'da eğlence gündüz başlıyor. Adanın en dikkat çeken beach club'ında güneşin ve denizin tadını çıkar. İstersen hiç hız kesmeden akşamın çılgın açık hava partilerine ve DJ performanslarına ortak ol. Gündüz muhteşem bir beach, gece sınır tanımayan bir kulüp. Deniz kenarında, gökyüzünün altında kesintisiz eğlence. Yerinizi şimdiden ayırtın. 0533 887 40 çift 0. Zaya Coastal Club.
1: Dance FM. Sorry guys. No competition, just strictly dance.

0: Reklam.
1: Hadise konseri 18 Temmuz Cumartesi Girne Rocks Otel'de. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
0: Buff & Bloom 7 yaşında. Dev indirim başladı. 15-20 Temmuz tarihlerinde tüm kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde net %50 indirim. Makyaj, cilt bakımı, saç bakımı ve çok daha fazlası yarı fiyatına. Sizi en yakın Buff & Bloom şubesine bekliyoruz.
1: Bugünün doğru yatırımı, yarının kazancı. Esentepe'de yükselen Kayın Business Park'ta satılık, ticari dükkan ve ofis fırsatlarını kaçırmayın. Prestijli iş hayatı ve güçlü yatırım için şimdi Kayın Business Park. 0539 125 70 70.
2: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
3: Ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533 881 1999.
4: Bike, always be with you.

Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik. Kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 1888. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.

0: Summer Pool.
1: Hayatın ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta, hayata karşı en güçlü kalkanın.

0: Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Vento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin. Lezzeti

0: kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA
1: Süpermarket. Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

yüzyıllardır süregelen görgü kurallarına göre kadeh kaldırılan kişi o anın merkezinde olduğu için yapılan bu jesti içerek değil gülümseyerek ve teşekkür ederek karşılaması bekleniyor. Görgü uzmanlarına göre doğru davranış, konuşmayı dikkatle dinlemek, kadehini sadece kaldırarak selam vermek ve diğerleri kadehlerini yudumlarken içmemek. Ardından kısa bir teşekkür etmek ya da içten bir gülümsemeyle bu jesti kabul etmek en zarif yaklaşım olarak görülüyor. Elbette günümüzde herkes bu kurala uymuyor. Ancak özellikle resmi davetlerde, düğünlerde ve iş yemeklerinde bu gelenek hala önemini koruyor. Yani bir dahaki sefere sizin için şerefe denildiğinde belki de en doğru hareket kadehi yudumlamak değil, o güzel sözleri zarafetle kabul etmek olacak. Bu da sizlere bir hatırlatma olsun. Sizin şerefinize burada en güzel şarkıları sizlerle buluşturuyoruz.

FM breaks all the rules. Music.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'desiniz. Secret Dance devam ediyor. 30 yaşınıza gelmediyseniz, tabii bu 30 yaşından sonraki kişiler için de geçerli ama bırakmanız gereken bazı alışkanlıklar var. Uzmanlara göre kariyerde ve sosyal hayatta başarıyı belirleyen şey her zaman bilgi değil, bazen küçük davranışlar oluyor. Örneğin önemli bir toplantıda ya da yemekte sürekli telefona bakmak, bu karşınızdaki kişiye sana odaklanmıyorum mesajı verebilir. Bir diğer alışkanlıksa grup buluşmalarında sürekli başkalarının hesabı ödemesini beklemek, maddi durum uygunsa sorumluluğu paylaşmak, değilse bunun en baştan açıkça söylemek ilişkileri daha sağlıklı hale getirir. İletişim şekli de en az bunlar kadar önemli. Bu çok kötü demek yerine şu kısmı geliştirilebilir demek hem daha yapıcı hem de profesyonel bir yaklaşım olarak görülür. Ve belki de en önemlisi teşekkür ederim, özür dilerim ve gerektiğinde hayır diyebilmek. Araştırmalar bu üç ifadeyi samimi ve dengeli kullanan kişilerin hem iş hem de özel hayatlarında daha güçlü ilişkiler kurduğunu gösteriyor. Yani 30 yaş sadece bir sayı değil, alışkanlıklarımızı gözden geçirmek için de iyi bir dönüm noktası olabilir. Tabii bu 30, 40, 50, 60 diye uzar gider yani. Kimisi 10 yaşında çözer, kimisi 50 yaşında çözer ama bu alışkanlıkları edinmekte fayda var.

Meris Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Meris Bank'a gelin. Size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Meris Bank şubelerine bekliyoruz.

hayatın ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta, hayata karşı en güçlü kalkan.

0: Yılın en iyi plajı, en çılgın partisiyle birleşti. Girne'nin o meşhur eğlence vizyonu Merit kalitesiyle İskele'ye taşındı. İskele'de eğlence şimdi yeniden şekilleniyor. Merit Royal Gardens Otel bünyesinde açılan Zaya Coastal Club'da eğlence gündüz başlıyor. Adanın en dikkat çeken beach club'ında güneşin ve denizin tadını çıkar. İstersen hiç hız kesmeden akşamın çılgın açık hava partilerine ve DJ performanslarına ortak ol. Gündüz muhteşem bir beach, gece sınır tanımayan bir kulüp. Deniz kenarında, gökyüzünün altında kesintisiz eğlence. Yerinizi şimdiden ayırtın. 0533 887 40 çift 0. Zaya Coastal Club.
1: Dance FM covers your passion.
2: Covers your passion.
1: Your lifestyle.
2: And your music on one station.
1: Release the sound. Dance FM.
3: Dance FM.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'desiniz. Secret Dance devam ediyor. Hayatta bazen en doğru yola önce yanlış yollardan geçerek ulaşıyoruz. Peki astrolojiye göre bunu en sık yaşayan burçlar hangileri? İlk sırada akrep var. Yanlış insanlara güvenebilir, büyük hayal kırıklıkları yaşayabilir ama her düşüşten daha güçlü kalkmayı başarır. Onun için her son aslında yeni bir başlangıç. Yay burcuysa çoğu zaman acele kararlar alır, plansız maceralar ve riskli seçimler yapabilir ancak yaşadığı her deneyim sonunda onu gerçekten mutlu olacağı hayata götürür. İkizler burcu sürekli fikir değiştirmesiyle tanınır. Birçok farklı yol dener, sık sık yön değiştirir. Dışarıdan kararsız görünse de tüm bu deneyimler sonunda kendi doğru rotasını bulmasını sağlar. Ve balık burcu belki de en çok hayal kırıklığı yaşayan burçlardan biri. Yanlış insanlara güvenebilir, kendini ikinci plan atabilir ama tam da bu yaşadıkları sayesinde kendi değerini keşfeder ve hayatını yeniden kurar. Yani astrolojiye göre bu dört burcun ortak özelliği hata yapmaktan korkmamaları değil, yaptıkları hatalardan ders çıkararak daha güçlü bir hayata ulaşmaları. Çünkü bazen doğru hayat gerçekten de yanlış seçimlerin ardından başlıyor olabilir. Tabii burçlara da bakmamakta fayda var ama bu burç karakteristik özelliklerinden bahsediyorum. Her zaman söylüyorum size zaten burada bahsederken hani genelleme yapıyoruz, hani spesifikleştirmiyoruz, kesinlikle bu burç şunu yaşar demiyoruz. Sadece bu burçların özellikleri, karakteristik özelliklerinden bahsediyoruz çoğu zaman. Ve radyonuzdan Dance FM'de Secret Dance devam ediyor.

Dance with AJ. Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'desiniz. Secret Dance'e yeni bir saatten itibariyle karşıladık. Haftanın ortasındayız. Artık hafta sonu gelmiş bile diyebiliriz. Temmuz'un da ortasındayız, yazın da ortasındayız. Keyifli bir yaz oluyor 2026 yazı. Umarım sizler için de öyledir. Daha tatile gidecek olanlarınız var, tatilden yeni dönmüş olanlarınız var, hiç gitmeyecek olanlarınız var. Her neredeyseniz biz sizin yanınızdayız. 95.5'teyiz.

0: doğru yatırımı, yarının kazancı. Esentepe'de yükselen Kayın Business Park'ta satılık, ticari dükkan ve ofis fırsatlarını kaçırmayın. Prestijli iş hayatı ve güçlü yatırım için şimdi Kayın Business Park. 0539 125 70 70.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
2: İKAS Süpermarket.
3: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
4: Bike, always be with you.
5: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
6: Her anında, hep yanında. Aveon, Aveon sigorta.
7: Atanel Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Atanel'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Atanel Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
8: Music is the answer.
9: That's why we are growing bigger every day.
8: Dance FM.
9: Spread the word.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ. Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'desiniz. Shakira yaklaşık 20 yıl aradan sonra yeniden Mısır'da sahne almaya hazırlanıyor. Kolombiyalı süperstar 28 Kasım'da Giza piramitlerinde konser vereceğini duyurdu. Efsanevi sanatçı dünyanın 7 harikasından günümüze ulaşan tek antik yapısı olan büyük piramitlerin büyüleyici atmosferinde hayranlarıyla buluşacak. Bu konser Shakira'nın 2007 yılındaki Oral Fixation turnesinden sonra Mısır'daki ilk performansı olacak. Ünlü sanatçı yaptığı açıklamada Giza piramitlerinde yeniden sahne alacağım için çok mutluyum, hepinizi seviyorum dedi. Son yıllarda uluslararası yıldızların konserlerine ev sahipliği yapan Giza piramitleri bu kez Shakira'nın

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'de Secret Dance devam ediyor. Pitbull hayranları Londra'daki konserinde Guinness Dünya Rekoru kırdı. Ünlü rapçi BST Hyde Park konserinde gelen binlerce hayran onun ikonik tarzını yansıtmak için kel peruk, güneş gözlüğü ve siyah ceketlerle alana geldi. Konser öncesinde yapılan resmi sayımın ardından tam 22.141 kişi aynı anda kel peruk takarak en büyük kel peruklu insan buluşması rekorunun sahibi oldu. Sahneye çıkan Pitbull ise bu sürpriz karşısında duygusal anlar yaşadı. Kübalı göçmen bir ailenin çocuğu olduğunu hatırlatan sanatçı, bugün burada olmak ve dünyanın dört bir yanından gelen kellerle birlikte bu anı yaşamak paha biçilemez. Bunun için nasıl teşekkür edeceğimi gerçekten bilmiyorum dedi. Konserde Don't Stop the Party, International Love, I Feel Good gibi hit şarkılarını seslendiren Pitbull hem unutulmaz bir gece imza attı hem de hayranlarıyla birlikte Guinness Dünya Rekorlarına adını yazdırdı. Gerçekten çok güzel bir şey yaptı hayranlar. Çok güzel gözüküyor. İnternetten girip bakarsınız. Herkes Pitbull gibi ve çok keyifliydi. Radyonuzdan Dance FM'desiniz. Müzik dünyasından haberlerim ve dünya müziklerim sizlerle.

0: reklam.
1: Hadise konseri 18 Temmuz Cumartesi Girne Rox Otel'de. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.
0: Buff & Bloom 7 yaşında. Dev indirim başladı. 15-20 Temmuz tarihlerinde tüm kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde net %50 indirim. Makyaj, cilt bakımı, saç bakımı ve çok daha fazlası yarı fiyatına. Sizi en yakın Buff & Bloom şubesine bekliyoruz.
2: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Bento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin. Lezzeti

0: kesintisiz bağlantının keyfini çıkar. Üstelik ihtiyaç duyduğun her an Turkcell'in uzman ekibi desteğe hazır. Turkcell ev interneti. Ev internetinden fazlası. Turkcell'le bağlan
1: hayata. Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA. 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

hayalinizdeki araca sahip olmak Miaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris Bank şubelerine bekliyoruz. Hayatın ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta, hayata karşı en güçlü kalkanın.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de Secret Dance'in sonuna geldik. Tabii ki de yarın kaldığımız yerden 16-18 arası hem müzik dünyası hem diğer dünyalar birçok haberlerimle yine sizlerle bu frekansta buluşuyor olacağım. Şimdi sizleri dünya starlarıyla baş başa bırakıyorum. Hoşça kalın.

FM.

0: Marinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
1: Music is the answer.
2: That's why we are growing bigger every day.
1: Dance FM.
2: Spread the word.

gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA.

sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Kuzey Kıbrıs'ın ilk toplu taşıma kartıyla tanışın. Artık ulaşım çok daha kolay. Ada Kart'a, mobil uygulama veya kredi kartınızla ödeme yapabilirsiniz. Otobüse binin, kartınızı okutun ya da telefonunuzla ödeyin, yolunuza devam edin. Ada Kart, toplu taşımada hızlı, pratik ve güvenli ödeme.
1: Bugünün doğru yatırımı, yarının kazancı. Esentepe'de yükselen Kayın Business Park'ta satılık, ticari dükkan ve ofis fırsatlarını kaçırmayın. Prestijli iş hayatı ve güçlü yatırım için şimdi Kayın Business Park. 0539 125 70 70.
2: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
3: Music is the answer.
4: That's why we are growing bigger every day.
3: Dance FM.
4: Spread the word.

0: Şişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Buff & Bloom 7 yaşında. Dev indirim başladı. 15-20 Temmuz tarihlerinde tüm kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde net %50 indirim. Makyaj, cilt bakımı, saç bakımı ve çok daha fazlası yarı fiyatına. Sizi en yakın Buff & Bloom şubesine bekliyoruz.
2: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Vento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti bir

0: kesintisiz bağlantının keyfini çıkar. Üstelik ihtiyaç duyduğun her an Turkcell'in uzman ekibi desteğe hazır. Turkcell ev interneti. Ev internetinden fazlası. Turkcell'le bağlan hayata. İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS
1: Supermarket. Dance FM. Sorry guys. No competition, just strictly dance.

0: yatabilirsiniz. Tatiliniz için aradığınız her şey Dorana'yla size daha yakın.
1: Bugünün doğru yatırımı yarının kazancı. Esentepe'de yükselen Kayın Business Park'ta satılık, ticari dükkan ve ofis fırsatlarını kaçırmayın. Prestijli iş hayatı ve güçlü yatırım için şimdi Kayın Business Park. 0539 125 70 70.

0: summer ball. Dance FM breaks all the rules.
1: Music.

Sound.

0: kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA
1: Süpermarket. Dance FM breaks all the rules. Music.

0: Reklam.
1: Hadise konseri 18 Temmuz Cumartesi Girne Rox Otel'de. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.
0: Buff and Bloom 7.

Sound with you. Release the sound. Dance FM.

0: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
1: Dance FM breaks all the rules. Music.

biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

0: Summer Pool.
1: İKA Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl, büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi. İKA
2: Supermarket. Music is the answer.
3: That's why we are growing bigger every day.
2: Dance FM.
3: Spread the word.

0: Reklam.
1: Hadise konseri 18 Temmuz Cumartesi Girne Rox Otel'de. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

FM.

sound with you. Dance FM.

FM.